İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

acı yeter. Her bakışta bir elveda, yoruldu aşk göster.

0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.
2: Ladies and gentlemen, this is Spartak.

İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
2: Bizim için böğürtle manalı bir gündür arkadaşlar.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

97 X Radyo Fenerbahçe, Instagram Radyo Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe, Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu Radyo Fenerbahçe.
1: Radyo Fenerbahçe. Ön bizim için.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: İyi haftalar değerli izleyenler. Fenerbahçe televizyonu ekranlarında haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız playoff finali ilk maçında Beşiktaş'ı 68-61 yenerek seride 1-0 öne geçti.
1: 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Yamaç şimdi atış isabetli.
2: Fenerbahçe İstanbul Jet ile Beşiktaş arasındaki tekerlekli sandalye basketbol süper ligi playoff final serisi ilk maçına Fenerbahçe Metro Enerji Salonu ev sahipliği yaptı.
1: Mücahit atış isabetli.
2: Takımımız mücadeleye Kinem Kulbay, Uğur Toprak, Yamaç Yüksel, Mücahit Günaydın ve Baran Oğuz 5 ile çıktı. İlk çeyreği 20-18 geride tamamlayan ekibimiz soyunma odasına ise 33-30 üstün gitti.
1: Mücahit. Yine Mücahit.
2: İkinci yarıda da kontrolü elden bırakmayan Sarı Lacivertliler final periyoduna 49-45'lik skor avantajıyla girdiği karşılaşmayı 68-61 kazanarak seride 1-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan tarafın 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacağı bu eşleşmenin ikinci müsabakası 23 Haziran Salı günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.
1: Mücahit zor pozisyon, yine sayı Mücahit.
0: Baş antrenörümüz Can Aksu, takım kaptanımız Yamaç Yüksel ve yönetim kurulu üyemiz Demre İşcan karşılaşmanın ardından derbi galibiyetini değerlendirdi.
3: Onlar da çok istiyorlar, biz de çok istiyoruz. Gerçekten çok iyi maç oldu. Herkes herhalde zevkle izlemiştir. Önümüzde daha bir maçımız var biliyorsun. Deplasmana gideceğiz Salı günü. Bu maç bizim için bitti. Önümüzdeki maça bakacağız inşallah. Orada da bir öbür maçı da alıp burada inşallah 3. maçlık kupayı kaldırmak istiyoruz. Buradan bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum bizi desteklediğiniz için. İnşallah buradan kupayı alıp gideceğiz.

0: biliyorduk zaten final maçının zor olacağını. Beşiktaş takımı da gerçekten çok dirençli bir takım. Genç, dinamik, hızlı bir takım. Biz onların hızına uymadan maçı bitirmek istiyorduk açıkçası. Zaten fark oldu, 12-13 tay fark oldu. Ondan sonra onlar o işte avantajlarını kullanarak biraz son periyotta farkı indirdiler ama galip gelen taraf biz olduk. Umarım ki inşallah salı günü de Seba'da kazanırız maçımızı. Son maçımızda inşallah hep birlikte taraftarlarımızın da desteğiyle burada şampiyonluk kupasını kaldırırız.
1: Allah'a şükür ayağımız uğurlu mu geldi diyeyim. Gerçi çok deme gerek yok, her maç galip geliyordu takım, sağ olsunlar. En azından uğursuzluk getirmedik diyelim. Tribünden de sağ olsunlar. Ünlü GFB, GFB çok destek oldular. Bundan sonraki maçlarda da inşallah bu şekilde destek gerekecek.
2: Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımı altyapı seçmeleri yapıldı. Seçmelerde 6 farklı yaş grubundan adaylar yeteneklerini sergiledi.
3: Büyük Fenerbahçe ailesine yeni sporcular kazandırabilmek adına Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Altyapı Organizasyonu tarafından düzenlenen seçmeler Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören seçmelere 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 doğumlu adaylar katıldı. Fenerbahçe Gelişim Takımı Yardımcı Antrenörü ve U14 B Takım Antrenörü Şaziye İvegin Üner seçmeleri televizyonumuza değerlendirdi.
4: Bu sene daha önceki seneye göre daha yoğun bir katılım var. Çocuk sayımız daha fazla. Ama tabii çok heyecanlılar. Yaş grupları küçük. İşte 2011-12, 2013-14 ve 15-16-17-18 diye devam ediyor. Yani yoğun katılım olması çok güzel. Hem yani bizim adımıza güzel, hem yani basketbol adına, kadın basketbol adına çok güzel. Onun dışında kız çocuklarının yani basketbol oynaması, sahada olmaları, bunları görmek bir anne olarak da ayrıca hem beni mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Biz bugün o miniklerin, küçük kızların, genç kızlarımızın heyecanını onlarla beraber yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Ama genel olarak hem katılımdan hem çocuklarımızın işte dediğim gibi bir spor yapıyor olmalarından dolayı çok mutluyuz. Fenerbahçe'ye gelip bu sahada abuların oynadığı sahada onları görmek bizim için heyecan verici. Eminim onlar da işte abularının parkesinde olmaktan çok mutlular, keyif alıyorlar.
2: Fenerbahçe Yüzme Şubemiz Komen Cup 2026 yarışlarında 4'ü altın, 1'i bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.
5: Komen Cup 2026 yarışları 19-21 Haziran tarihleri arasında Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde düzenlendi. Fenerbahçeli yüzücülerimiz 4 altın, 1 de bronz madalya kazanırken Emre Bartu Özcan 3 birincilik elde etti. 100 metre kurbağalamada ilk sırayı alan Emir Bartu Özcan, bir diğer sarı lacivertli sporcumuz Umut Aras Özkan'ın da yer aldığı 4x100 karışık bayrak takımıyla 16 yaş Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Emir Bartu Özcan, 4x50 karışık mix bayrak takımıyla da birincilik elde etti. Ayşe Kent ise 4x100 karışık bayrak takımıyla bronz madalyanın sahibi oldu.
2: Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemiz sporcuları İstanbul İl Takım Şampiyonu oldu. Yelken'de Optimist Takım Yarışı İstanbul Şampiyonası 20-21 Haziran tarihlerinde Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Elif Terece, Ada Vera Tüfekçiler, Deniz Arpat, Eymen Pehlivan ve Kuzey Kocabaş'tan oluşan takımımız çıktığı 11 yarışın 11'inde kazanarak namağlup il takım şampiyonu oldu. Amili kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi 2. hafta 4. ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti.
6: Harika savunma milli takımımızdan. Vargas sayıyı alıyor.
5: Amili kadın voleybol takımımız Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIVB Milletler Ligi 2. hafta maçlarını Çin karşılaşmasıyla noktaladı. Ay Yıldızlı ekibimiz Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Elif Şahin, Yaprak Erkek, Buse Özden, Şanitce Kısal, İlkin Aydın, Melisa Vargas altısı ve libero'da Gizem Örge ile başladı.
6: Jejan Jan kullandı servisi. Vargas!
5: Filenin sultanları maçtan 25-21, 26-28, 23-25, 25-16 ve 15-12'lik setlerle 3-2 galip ayrıldı ve ikinci haftayı 4-4 yaparak tamamladı. A milli kadın voleybol takımımızda Vargas 35, İlkin 13, Cek Kısal 12 sayı üretti.
6: Hande, Elif, Vargas noktayı koyuyoruz sonunda.
5: İlk haftayla birlikte 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Ay Yıldızlı ekibimiz. 3. haftada 8-12 Temmuz tarihleri arasında Japonya'nın Kansai kentinde Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Tayland'la karşılaşacak.
2: 2026 Dünya Kupası G grubunda 2 maç oynandı. Belçika İran'la golsüz berabere kalırken Mısır Yeni Zelanda'yı mağlup etti. 2026 Dünya Kupası G grubunda Belçika ile İran Los Angeles'taki SoFi Stadyumunda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede taraflar yenişemezken her iki takım da bu organizasyonda hala galibiyet sevinci yaşayamadı. Golsüz beraberlikte Nathan Engoy 67. dakikada bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Hem Belçika hem İran birer puana razı olmasıyla gruptan çıkma şanslarını son maçlara taşıdı. Grubun bir diğer müsabakasında ise Mısır, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumunda oynanan maçla Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederken Muhammed Salah bir gol bir asistlik katkı verdi. Mısır puanını 4'e yükseltirken Yeni Zelanda ise 1 puanda kaldı. Grubun son maçlarında 27 Haziran Cumartesi günü Mısır'la İran, Yeni Zelanda ile de Belçika kozlarını paylaşacak. 2026 Dünya Kupası H grubunda da 2 maç oynandı. İspanya Suudi Arabistan'a karşı farklı kazanırken Uruguay Yeşilburun adaları karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı. 2026 Dünya Kupası H grubunda İspanya ile Suudi Arabistan Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumunda karşı karşıya geldi. Boğalar 10. dakikada Lamine Yamal'ın 21 ve 24. dakikalarda da Mikel Oyarzabal'ın golleriyle soyunma odasına 3-0 önde girerken 49. dakikada ise Hassan tam baktı topu kendi ağlarına gönderdi ve maçın skorunu belirledi. İspanya 4-0'lık galibiyet sonucu puanını 4'e çıkarırken Suudi Arabistan ise 1 puanda kaldı. Grubun bir diğer mücadelesinde Uruguay Miami'deki Hard Rock Stadyumunda oynanan maçta Yeşilburun adalarıyla 2-2 berabere kaldı. İki taraf da gruptaki puanını 2 yaptı. Grubun son maçlarında 27 Haziran Cumartesi günü Uruguay ile İspanya, Yeşilburun adalarıyla da Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek. Değerli izleyenler, günün ilk haber bültenini noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

kadar. Kadehlerim dolmaz bu kadar. İnsan bir çok kez ölür de kaybetmekten korkmaz bu kadar. Olmaz bu kadar. Ben görmedim böyle tufalar. Kabul olmayan çok duvan var.

0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: İyi haftalar değerli izleyenler. Fenerbahçe televizyonu ekranlarında haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız playoff finali ilk maçında Beşiktaş'ı 68-61 yenerek seride 1-0 öne geçti.
1: 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Yamaç şimdi atış isabetli.
2: Fenerbahçe İstanbul Jet'le Beşiktaş arasındaki tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi playoff final serisi ilk maçına Fenerbahçe Metro Enerji Salonu ev sahipliği yaptı.
1: Mücahit atış isabetli.
2: Takımımız mücadeleye Kinem Kulbay, Uğur Toprak, Yamaç Yüksel, Mücahit Günaydın ve Baran Oğuz 5 ile çıktı. İlk çeyreği 20-18 geride tamamlayan ekibimiz soyunma odasına ise 33-30 üstün gitti.
1: Mücahit.
2: İkinci yarıda da kontrolü elden bırakmayan sarı lacivertliler final periyoduna 49-45'lik skor avantajıyla girdiği karşılaşmayı 68-61 kazanarak seride 1-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan tarafın 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacağı bu eşleşmenin ikinci müsabakası 23 Haziran Salı günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.
1: Mücahit zor pozisyon yine sayı Mücahit.
0: Baş antrenörümüz Can Aksu, takım kaptanımız Yamaç Yüksel ve yönetim kurulu üyemiz Demre İşcan karşılaşmanın ardından derbi galibiyetini değerlendirdi.
3: Onlar da çok istiyorlar, biz de çok istiyoruz. Gerçekten çok iyi maç oldu. Herkes herhalde zevkle izlemiştir. Önümüzde daha bir maçını da biliyorsun. Deplasmana gideceğiz Salı günü. Bu maç bizim için bitti. Önümüzdeki maça bakacağız inşallah. Orada da bir öbür maçı da alıp burada inşallah 3. maçta kupayı kaldırmak istiyoruz. Buradan bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum bizi destekleyen için. İnşallah buradan kupayı alıp gideceğiz.

0: Biliyorduk zaten final maçının zor olacağını. Beşiktaş takımı da gerçekten çok dirençli bir takım. Genç, dinamik, hızlı bir takım. Biz onların hızına uymadan maçı bitirmek istiyorduk açıkçası. Zaten fark oldu, 12-13 tane fark oldu. Ondan sonra onlar o işte avantajlarını kullanarak biraz son periyotta farkı indirdiler ama galip gelen taraf biz olduk. Umarım ki inşallah salı günü de Seba'da kazanırız maçımızı. Son maçımızda inşallah hep birlikte taraftarlarımızın da desteğiyle burada şampiyonluk kupasını kaldırırız.
1: Allah'a şükür ayağımız uğurlu mu geldi diyeyim. Gerçi çok deme gerek yok, her maç galip geliyordu takım, sağ olsunlar. En azından uğursuzluk getirmedik diyelim. Tribünden de sağ olsunlar. Ünike FB, GFB çok destek oldular. Bundan sonraki maçlarda da inşallah bu şekilde destek gerekecek.
2: Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımı altyapı seçmeleri yapıldı. Seçmelerde 6 farklı yaş grubundan adaylar yeteneklerini sergiledi.
3: Büyük Fenerbahçe ailesine yeni sporcular kazandırabilmek adına Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Altyapı Organizasyonu tarafından düzenlenen seçmeler Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören seçmelere 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 doğumlu adaylar katıldı. Fenerbahçe Gelişim Takımı Yardımcı Antrenörü ve U14 B Takım Antrenörü Şaziye İvegin Üner seçmeleri televizyonumuza değerlendirdi.
4: Bu sene daha önceki seneye göre daha yoğun bir katılım var. Çocuk sayımız daha fazla. Ama tabii çok heyecanlılar. Yaş grupları küçük. İşte 2011-12, 2013-14 ve 15-16-17-18 diye devam ediyor. Yani yoğun katılım olması çok güzel. Hem bizim adımıza güzel, hem basketbol adına, kadın basketbol adına çok güzel. Onun dışında kız çocuklarının yani basketbol oynaması, sahada olmaları, bunları görmek bir anne olarak da ayrıca hem beni mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Biz bugün o miniklerin, küçük kızların, genç kızlarımızın heyecanını onlarla beraber yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Ama genel olarak hem katılımdan hem çocuklarımızın işte dediğim gibi bu spor yapıyor olmalarından dolayı çok mutluyuz. Fenerbahçe'ye gelip bu sahada abuların oynadığı sahada onları görmek bizim için heyecan verici. Eminim onlar da işte abularının parkesinde olmaktan çok mutlular, keyif alıyorlar.
2: Fenerbahçe Yüzme Şubemiz Komen Cup 2026 yarışlarında 4'ü altın, 1'i bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.
5: Komen Cup 2026 yarışları 19-21 Haziran tarihleri arasında Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde düzenlendi. Fenerbahçeli yüzücülerimiz 4 altın, 1 de bronz madalya kazanırken Emre Bartu Özcan 3 birincilik elde etti. 100 metre kurbağalamada ilk sırayı alan Emir Bartu Özcan, bir diğer sarı lacivertli sporcumuz Umut Aras Özkan'ın da yer aldığı 4x100 karışık bayrak takımıyla 16 yaş Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Emir Bartu Özcan 4x50 karışık mix bayrak takımıyla da birincilik elde etti. Ayşe Kent ise 4x100 karışık bayrak takımıyla bronz madalyanın sahibi oldu.
2: Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemiz sporcuları İstanbul İl Takım Şampiyonu oldu. Yelken'de Optimist Takım Yarışı İstanbul Şampiyonası 20-21 Haziran tarihlerinde Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Elif Terece, Ada Vera Tüfekçiler, Deniz Arpat, Eymen Pehlivan ve Kuzey Kocabaş'tan oluşan takımımız çıktığı 11 yarışın 11'inde kazanarak namağlup ilk takım şampiyon oldu. Amili kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi 2. hafta 4. ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti.
6: Harika savunma milli takımımızdan Vargas sayıyı alıyor.
5: Amili kadın voleybol takımımız Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIVB Milletler Ligi 2. hafta maçlarını Çin karşılaşmasıyla noktaladı. Ay Yıldızlı ekibimiz Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Elif Şahin, Yaprak Erkek, Buse Özden, Şenitçe Kısal, İlkin Aydın, Melisa Vargas altısı ve Libero'da Gizem Örge ile başladı.
6: Jejan Jan kullandı servisi. Vargas!
5: Filenin sultanları maçtan 25-21, 26-28, 23-25, 25-16 ve 15-12'lik setlerle 3-2 galip ayrıldı ve ikinci haftayı 4-4 yaparak tamamladı. A Milli Kadın Voleybol takımımızda Vargas 35, İlkin 13, Cek Kısal 12 sayı üretti.
6: Hande, Elif, Vargas noktayı koyuyoruz sonunda.
5: İlk haftayla birlikte 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Ay Yıldızlı ekibimiz. 3. haftada 8-12 Temmuz tarihleri arasında Japonya'nın Kansai kentinde Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Tayland'la karşılaşacak.
2: 2026 Dünya Kupası G grubunda 2 maç oynandı. Belçika, İran'la golsüz berabere kalırken Mısır, Yeni Zelanda'yı mağlup etti. 2026 Dünya Kupası G grubunda Belçika ile İran, Los Angeles'taki Sofi Stadyumunda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede taraflar yenişemezken her iki takım da bu organizasyonda hala galibiyet sevinci yaşayamadı. Golsüz beraberlikte Nathan Engoy 67. dakikada bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Hem Belçika hem İran birer puana razı olmasıyla gruptan çıkma şanslarını son maçlara taşıdı. Grubun bir diğer müsabakasında ise Mısır, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumunda oynanan maçla Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederken Muhammed Salah bir gol bir asistlik katkı verdi. Mısır puanını 4'e yükseltirken Yeni Zelanda ise 1 puanda kaldı. Grubun son maçlarında 27 Haziran Cumartesi günü Mısır'la İran, Yeni Zelanda'yla da Belçika kozlarını paylaşacak. 2026 Dünya Kupası H grubunda da 2 maç oynandı. İspanya Suudi Arabistan'a karşı farklı kazanırken Uruguay Yeşilburun Adaları karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı. 2026 Dünya Kupası H grubunda İspanya ile Suudi Arabistan Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumunda karşı karşıya geldi. Boğalar 10. dakikada Lamine Yamal'ın, 21 ve 24. dakikalarda da Mikel Oyarzabal'ın golleriyle soyunma odasına 3-0 önde girerken 49. dakikada ise Hassan tam baktı, topu kendi ağlarına gönderdi ve maçın skorunu belirledi. İspanya 4-0'lık galibiyet sonucu puanını 4'e çıkarırken Suudi Arabistan ise 1 puanda kaldı. Grubun bir diğer mücadelesinde Uruguay, Miami'deki Hard Rock Stadyumunda oynanan maçta Yeşilburun Adaları ile 2-2 berabere kaldı. İki tarafta gruptaki puanını 2 yaptı. Grubun son maçlarında 27 Haziran Cumartesi günü Uruguay ile İspanya, Yeşilburun Adaları ile de Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek.
7: Değerli izleyenler, günün ilk haber bültenini noktalıyoruz. Hoşçakalın.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için böğürtme manalı bir gündür arkadaşlar.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo.

0: gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyenler. Futbol takımımızın yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.
1: Teknik direktörümüz İsmail Kartal, teknik ekibimiz ve bazı futbolcularımız Medikanı Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.
0: Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız 1-0 önde olduğu final serisinde Beşiktaş'la ikinci maçı yarın deplasmanda oynayacak.
2: Yamaç vazgeçti. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Yamaç şimdi atış isabetli.
3: Tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi final serisinde ikinci maç oynanacak. Fenerbahçe İstanbul Jet ezeli rakibi Beşiktaş'la Süleyman Seba Spor Salonu'nda karşılaşacak.
2: Mücahit atış isabetli.
3: Saat 13'te başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride ev sahibi avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe İstanbul Jet, Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmadan 68-61 galip ayrıldı.
2: Yine Mücahit ve Fenerbahçe yine sayıyı Mücahit de buldu.
0: Fenerbahçeli milli atletlerimiz Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 7'si altın 14 madalya kazandı.
1: Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası Yunanistan'ın Volos şehrinde yapıldı. Fenerbahçe Atletizm Şubemizin milli sporcuları organizasyonda 7 altın, 6 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazandı. 5000 metre yarışlarında kadınlarda Edibe Yağız, erkeklerde Mert Selek birinci olurken, disk atmada Özlem Becerek, 1500 metrede Salih Teksöz Balkan şampiyonluğuna ulaştı. İlyas Çanakçı 4x400 metre bayrak, Kayhan Özer de 4x100 metre bayrak yarışlarında altın madalya kazandı. Ömer Faruk Bozdağ 800 metrede, Mert Selek 3000 metrede, Abdullah Tuğluk 3000 metre engellide, Yasir Kuduban yüksek atlamada, Sümeyye Erol 3000 metre engellide, Beyza Nur Seylan 4x100 metre bayrak yarışında ikincilik elde ederken, Hüseyin Özdemir cirit atmada kürsünün 3. basamağına çıktı.
0: Fenerbahçe Yüzme Şubemiz Komen Cup 2026 yarışlarında 4'ü altın, 1'i bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.
1: Komen Cup 2026 yarışları 19-21 Haziran tarihleri arasında Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde düzenlendi. Fenerbahçeli yüzücülerimiz 4 altın, 1 de bronz madalya kazanırken Emre Bartu Özcan 3 birincilik elde etti. 100 metre kurbağalamada ilk sırayı alan Emir Bartu Özcan, bir diğer sarı lacivertli sporcumuz Umut Aras Özkan'ın da yer aldığı 4x100 karışık bayrak takımıyla 16 yaş Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Emir Bartu Özcan 4x50 karışık mix bayrak takımıyla da birincilik elde etti. Ayşe Kent ise 4x100 karışık bayrak takımıyla bronz madalyanın sahibi oldu.
0: Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemiz sporcuları İstanbul İl Takım Şampiyonu oldu. Yelken'de Optimist Takım Yarışı İstanbul Şampiyonası 20-21 Haziran tarihlerinde Tuzla, Yelken ve Su Sporları Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Elif Terece, Adavera Tüfekçiler, Deniz Arpat, Eymen Pehlivan ve Kuzey Kocabaş'tan oluşan takımımız çıktığı 11 yarışın 11'inde kazanarak namağlup il takım şampiyonu oldu. U15 futbol takımımız Almanya'da uluslararası Mannheim Masters turnuvasında boy gösterdi. Mannheim Derneğimiz de takımımızı yalnız bırakmadı.
4: Fenerbahçe 15 yaş altı futbol takımımız Almanya'da 42 takımın katılımıyla düzenlenen uluslararası Mannheim Masters turnuvasında mücadele etti. Organizasyonda Sarı Lacivertli ekibimizi yalnız bırakmayan Mannheim Fenerbahçeliler Derneğimiz turnuvayı takip ederek kafilemize destek oldu. U15 takımımız uluslararası Mannheim Masters turnuvasını 4. sırada tamamlarken kalecimiz Doğanay Atmaca Sarıer turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. Mannheim Fenerbahçeliler Derneği de en iyi taraftar ödülünü kazandı.
0: A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi 2. hafta 4. ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti.
5: Harika savunma milli takımımızdan. Vargas sayı alıyor.
1: A Milli Kadın Voleybol takımımız Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIVB Milletler Ligi 2. hafta maçlarını Çin karşılaşmasıyla noktaladı. Ay Yıldızlı ekibimiz Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Elif Şahin, Yaprak Erkek, Buse Özden, Şanitçe Kısal, İlkin Aydın, Melisa Vargas altısı ve libero'da Gizem Örge ile başladı.
5: Jejian Zhang kullandı servisi. Vargas!
1: Filenin sultanları maçtan 25-21, 26-28, 23-25, 25-16 ve 15-12'lik setlerle 3-2 galip ayrıldı ve ikinci haftayı 4-4 yaparak tamamladı. A Milli Kadın Voleybol takımımızda Vargas 35, İlkin 13, Cek Kısal 12 sayı üretti.
5: Hande, Elif, Vargas noktayı koyuyoruz sonunda.
1: İlk haftayla birlikte 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Ay Yıldızlı ekibimiz. 3. haftada 8-12 Temmuz tarihleri arasında Japonya'nın Kansai kentinde Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Tayland'la karşılaşacak.
0: 2026 Dünya Kupası G grubunda 2 maç oynandı. Belçika İran'la golsüz berabere kalırken Mısır ise Yeni Zelanda'yı mağlup etti.
4: 2026 Dünya Kupası G grubunda Belçika ile İran Los Angeles'taki SoFi Stadyumunda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede taraflar yenişemezken her iki takım da bu organizasyonda hala galibiyet sevinci yaşayamadı. Golsüz beraberlikte Nathan Engoy 67. dakikada bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Hem Belçika hem İran birer puana razı olmasıyla gruptan çıkma şanslarını son maçlara taşıdı. Grubun bir diğer müsabakasında ise Mısır, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumunda oynanan maçla Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederken Muhammed Salah bir gol bir asistlik katkı verdi. Mısır puanını 4'e yükseltirken Yeni Zelanda ise 1 puanda kaldı. Grubun son maçlarında 27 Haziran Cumartesi günü Mısır'la İran, Yeni Zelanda'yla da Belçika kozlarını paylaşacak.
0: 2026 Dünya Kupası H grubunda da 2 maç oynandı. İspanya, Suudi Arabistan'a karşı farklı kazanırken Uruguay, Yeşilburun Adaları karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.
4: 2026 Dünya Kupası H grubunda İspanya ile Suudi Arabistan, Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumunda karşı karşıya geldi. Boğalar 10. dakikada Lamine Yamal'ın, 21 ve 24. dakikalarda da Mikel Oyarzabal'ın golleriyle soyunma odasına 3-0 önde girerken, 49. dakikada ise Hassan tam baktı, topu kendi ağlarına gönderdi ve maçın skorunu belirledi. İspanya 4-0'lık galibiyet sonucu puanını 4'e çıkarırken Suudi Arabistan ise 1 puanda kaldı. Grubun bir diğer mücadelesinde Uruguay, Miami'deki Hard Rock Stadyumunda oynanan maçta Yeşilburun Adaları ile 2-2 berabere kaldı. İki taraf da gruptaki puanını 2 yaptı. Grubun son maçlarında 27 Haziran Cumartesi günü Uruguay ile İspanya, Yeşilburun Adaları ile de Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek.
0: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

0: bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

Facebook Radyo Fenerbahçe 97, X Radyo Fenerbahçe, Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe

Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Futbol takımımızın yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.
1: Teknik direktörümüz İsmail Kartal, teknik ekibimiz ve bazı futbolcularımız Medikanı Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.
0: Fenerbahçe İstanbul Jüet tekerlekli sandalye basketbol takımımız 1-0 önde olduğu final serisinde Beşiktaş'la ikinci maçı yarın deplasmanda oynayacak.
2: Yamaç vazgeçti. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Yamaç şimdi atış isabetli.
3: Tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi final serisinde ikinci maç oynanacak. Fenerbahçe İstanbul Jet ezeli rakibi Beşiktaş'la Süleyman Seba Spor Salonu'nda karşılaşacak.
2: Mücahit atış isabetli.
3: Saat 13'te başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride ev sahibi avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe İstanbul Jet, Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmadan 68-61 galip ayrıldı.
2: Yine Mücahit ve Fenerbahçe yine sayıyı Mücahit de buldu.
0: Fenerbahçeli milli atletlerimiz Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 7'si altın 14 madalya kazandı.
1: Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası Yunanistan'ın Volos şehrinde yapıldı. Fenerbahçe Atletizm Şubemizin milli sporcuları organizasyonda 7 altın, 6 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazandı. 5000 metre yarışlarında kadınlarda Edibe Yağız, erkeklerde Mert Selek birinci olurken, disk atmada Özlem Becerek, 1500 metrede Salih Teksöz Balkan şampiyonluğuna ulaştı. İlyas Çanakçı 4x400 metre bayrak, Kayhan Özer de 4x100 metre bayrak yarışlarında altın madalya kazandı. Ömer Faruk Bozdağ 800 metrede, Mert Selek 3000 metrede, Abdullah Tuğluk 3000 metre engellide, Yasir Kuduban yüksek atlamada, Sümeyye Erol 3000 metre engellide, Beyza Nur Seylan 4x100 metre bayrak yarışında ikincilik elde ederken, Hüseyin Özdemir cirit atmada kürsünün 3. basamağına çıktı.
0: U15 futbol takımımız Almanya'da uluslararası Mannheim Masters turnuvasında boy gösterdi. Mannheim derneğimiz de takımımızı yalnız bırakmadı.
4: Fenerbahçe 15 yaş altı futbol takımımız Almanya'da 42 takımın katılımıyla düzenlenen uluslararası Mannheim Masters turnuvasında mücadele etti. Organizasyonda Sarı Lacivertli ekibimizi yalnız bırakmayan Mannheim Fenerbahçeliler Derneğimiz turnuvayı takip ederek kafilemize destek oldu. U15 takımımız uluslararası Mannheim Masters turnuvasını 4. sırada tamamlarken kalecimiz Doğanay Atmaca Sarıer turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. Mannheim Fenerbahçeliler Derneği de en iyi taraftar ödülünü kazandı.
0: 2026-2027 futbol sezonu kombine kartlarında yenileme süreci başladı. 26 Haziran'da yer değişikliği, 27 Haziran'da ise öncelikli satışın yapılacağı kombinelerde genel satış 28 Haziran pazar günü başlayacak. Fener Yumaltı'ya VIP ve Maraton 6'ya tribünlerine ilişkin satış süreçleriyle ilgili bilgilendirme önümüzdeki dönemde yapılacak. Ayrıntılar şu şekilde.
4: 120. yılında şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda iç saha desteğini ve taraftar coşkusunu arttırmak adına azami 3'te 1 kuralını taraftarımız lehine güncelleyerek 5'e çıkardık. Bununla birlikte kombine yenileme şartlarını taraftarımız lehine güncelleyerek askeri 12 devamlılık yerine 11 olarak güncelledik. paso.com.tr ve Paso Mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan taksitli kombine alımlarında tüm kredi kartlarına vade farklı olarak 3, 5, 9, 12 taksit uygulaması yapılmaktadır. Vade farkı oranları ödeme adımında girilen kart bilgisine göre listelenecektir. Fener Para kredi kartına sahip taraftarlarımız için kombine alımlarında 3 taksit vade farksız ödeme imkanı sunulacaktır. Tüm satış dönemleri için kombine satın almak isteyen taraftarlarımızın e-bilet kullanım süresi 31.05.2027 tarihine kadar geçerli olan Fenerbahçe logolu Paso taraftar kart sahibi olmaları ve kulüp üyeliği ya da FBSK Süper App Premium üyelik, Fenerbahçe Banka taraftar kart veya Fener Para üyeliği sahibi olması zorunluluğu vardır. Kombine satışlarında izinsiz olarak bir başkasının kulüp üyeliği ya da taraftar kart hakkının kullanılmasının tespiti halinde ilgili kombine iptal edilecektir. Kulüp üyelerimize tanınan iki kombine hakkıyla FBSK Süper App Premium üyeliği, banka taraftar kart ve Fener para sahipleri için tanınan bir kombine hakkı tüm satış dönemlerine, yani yenileme dönemi, öncelikli satış ve genel satış kapsamakta olup her bir döneme ait ayrı limit uygulaması yapılmayacaktır. Satışı yapılan kombineler takımımızın ev sahibi statüsünde Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası resmi müsabakalarında geçerlidir. Kombine sahipleri 2026-2027 sezonunda 11 maçın altında katılım göstermeleri halinde bir sonraki sezon için yenileme haklarını kaybedeceklerdir. Kombine maçlık transfer. 2026-2027 sezonu kombine sahibi taraftarlarımız kombine satın alım işlemi sonrasında ve satın alma tarihinden itibaren 10 gün içinde www.paso.com.tr adresi veya Paso hesapları üzerinden kombinelerim altında yer alan transfer edilecek kişileri tanımla butonu kullanılarak tüm sezon boyunca geçerli olacak 5 adet TC kimlik numarasını sisteme tanımlayabilecek, kombinelerini tanımladıkları kişilere maç sınırı olmaksızın maçlık olarak transfer edebileceklerdir. Kombine sahibi taraftarlarımız tanımlanan TC kimlik numaraları dışında başka bir kişiye maçlık transfer yapamayacaklardır. Transfer edilecek kişilere ait TC kimlik numaralarının Paso sistemine tanımlanması anında ilgili kişilerin e-bilet süresi geçerli Fenerbahçe logolu Paso taraftar kartına sahip olması zorunludur.

edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

Tozlu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gidiyor bir yanı kal. Bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için büyük.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

Fenerbahçe 97 X Radyo Fenerbahçe Instagram Radyo Fenerbahçe Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe Radyo Fenerbahçe.

Facebook Radyo Fenerbahçe 97, X Radyo Fenerbahçe, Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi söz Fenerbahçe Televizyonu Haber Merkezi'nde.
1: Gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. Futbol takımımızın yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.
2: Teknik direktörümüz İsmail Kartal, teknik ekibimiz ve bazı futbolcularımız Medikanı Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.
1: Fenerbahçe İstanbul Jüet tekerlekli sandalye basketbol takımımız 1-0 önde olduğu final serisinde Beşiktaş'la ikinci maçı deplasmanda oynayacak.
3: Yamaç vazgeçti. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Yamaç şimdi atış isabetli.
4: Tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi final serisinde ikinci maç oynanacak. Fenerbahçe İstanbul Jet ezeli rakibi Beşiktaş'la Süleyman Seba Spor Salonu'nda karşılaşacak.
3: Mücahit atış isabetli.
4: Saat 13'te başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride ev sahibi avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe İstanbul Jet, Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmadan 68-61 galip ayrıldı.
3: Yine Mücahit ve Fenerbahçe yine sayıyı Mücahit de buldu.
1: Fenerbahçeli milli atletlerimiz Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 7'si altın 14 madalya kazandı.
2: Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası Yunanistan'ın Volos şehrinde yapıldı. Fenerbahçe Atletizm Şubemizin milli sporcuları organizasyonda 7 altın, 6 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazandı. 5000 metre yarışlarında kadınlarda Edibe Yağız, erkeklerde Mert Selek birinci olurken, disk atmada Özlem Becerek, 1500 metrede Salih Teksöz Balkan şampiyonluğuna ulaştı. İlyas Çanakçı 4x400 metre bayrak, Kayhan Özer de 4x100 metre bayrak yarışlarında altın madalya kazandı. Ömer Faruk Bozdağ 800 metrede, Mert Selek 3000 metrede, Abdullah Tuğluk 3000 metre engellide, Yasir Kutuban yüksek atlamada, Sümeyye Erol 3000 metre engellide, Beyza Nur Seylan 4x100 metre bayrak yarışında ikincilik elde ederken, Hüseyin Özdemir cirit atmada kürsünün 3. basamağına çıktı.
1: U15 futbol takımımız Almanya'da uluslararası Mannheim Masters turnuvasında boy gösterdi. Mannheim Derneğimiz de takımımızı yalnız bırakmadı.
5: Fenerbahçe 15 yaş altı futbol takımımız Almanya'da 42 takımın katılımıyla düzenlenen uluslararası Mannheim Masters turnuvasında mücadele etti. Organizasyonda Sarı Lacivertli ekibimizi yalnız bırakmayan Mannheim Fenerbahçeliler Derneğimiz turnuvayı takip ederek kafilemize destek oldu. U15 takımımız uluslararası Mannheim Masters turnuvasını 4. sırada tamamlarken kalecimiz Doğanay Atmaca Sarıer turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. Mannheim Fenerbahçeliler Derneği de en iyi taraftar ödülünü kazandı.
1: 2026-2027 futbol sezonu kombine kartlarında yenileme süreci başladı. 26 Haziran'da yer değişikliği, 27 Haziran'da ise öncelikli satışın yapılacağı kombinelerde genel satış 28 Haziran pazar günü başlayacak. Fener Yum 6'ya VIP ve Maraton 6'ya tribünlerine ilişkin satış süreçleriyle ilgili bilgilendirme önümüzdeki dönemde yapılacak.
5: 120. yılında şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda iç saha desteğini ve taraftar coşkusunu arttırmak adına azami 3 devir kuralını taraftarımız lehine güncelleyerek 5'e çıkardık. Bununla birlikte kombine yenileme şartlarını taraftarımız lehine güncelleyerek askeri 12 devamlılık yerine 11 olarak güncelledik. paso.com.tr ve Paso Mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan taksitli kombine alımlarında tüm kredi kartlarına vade farklı olarak 3, 5, 9, 12 taksit uygulaması yapılmaktadır. Vade farkı oranları ödeme adımında girilen kart bilgisine göre listelenecektir. Fener Para kredi kartına sahip taraftarlarımız için kombine alımlarında 3 taksit vade farksız ödeme imkanı sunulacaktır. Tüm satış dönemleri için kombine satın almak isteyen taraftarlarımızın e-bilet kullanım süresi 31.05.2027 tarihine kadar geçerli olan Fenerbahçe logolu Paso taraftar kart sahibi olmaları ve kulüp üyeliği ya da FBSK Süper App Premium üyelik, Fenerbahçe Banka taraftar kart veya Fener Para üyeliği sahibi olması zorunluluğu vardır. Kombine satışlarında izinsiz olarak bir başkasının kulüp üyeliği ya da taraftar kart hakkının kullanılmasının tespiti halinde ilgili kombine iptal edilecektir. Kulüp üyelerimize tanınan iki kombine hakkıyla FBSK Süper App Premium üyeliği, banka taraftar kart ve Fener para sahipleri için tanınan bir kombine hakkı tüm satış dönemlerine, yani yenileme dönemi, öncelikli satış ve genel satış kapsamakta olup her bir döneme ait ayrı limit uygulaması yapılmayacaktır. Satışı yapılan kombineler takımımızın ev sahibi statüsünde Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası resmi müsabakalarında geçerlidir. Kombine sahipleri 2026-2027 sezonunda 11 maçın altında katılım göstermeleri halinde bir sonraki sezon için yenileme haklarını kaybedeceklerdir. Kombine maçlık transfer. 2026-2027 sezonu kombine sahibi taraftarlarımız kombine satın alım işlemi sonrasında ve satın alma tarihinden itibaren 10 gün içinde www.paso.com.tr adresi veya Paso hesapları üzerinden kombinelerim altında yer alan transfer edilecek kişileri tanımla butonu kullanılarak tüm sezon boyunca geçerli olacak 5 adet TC kimlik numarasını sisteme tanımlayabilecek, kombinelerini tanımladıkları kişilere maç sınırı olmaksızın maçlık olarak transfer edebileceklerdir. Kombine sahibi taraftarlarımız tanımlanan TC kimlik numaraları dışında başka bir kişiye maçlık transfer yapamayacaklardır. Transfer edilecek kişilere ait TC kimlik numaralarının Paso sistemine tanımlanması anında ilgili kişilerin e-bilet süresi geçerli Fenerbahçe logolu Paso taraftar kartına sahip olması zorunludur. Belirlenen tarihe kadar herhangi bir TC kimlik numarası tanımlanmamış olması durumunda kombine sahibi tüm sezon boyunca kombinesini herhangi bir taraftarımıza transfer edemeyecektir. Transfer için girilen TC kimlik numaralarında sezon boyunca değişiklik yapılmayacaktır. Maraton alt tribünü. A, I blok 121.500 Türk lirası. B blok 147.000 Türk lirası. C, G blok 166.600 Türk lirası. D, F blok 196.000 Türk lirası. Feneryum alt tribünü. A, I blok 121.500 Türk lirası. B blok 147.000 Türk lirası. C blok 166.600 Türk lirası. D blok 196.000 Türk lirası. Maraton üst tribünü. A, I blok 46.200 Türk lirası. B, H blok 53.200 Türk lirası. C, G blok 68.600 Türk lirası. D, F blok 82.300 Türk lirası. E blok 90.200 Türk lirası. Feneryum üst tribünü. A, I blok 46.200 Türk lirası. B, H blok 53.200 Türk lirası. C, G blok 68.600 Türk lirası. D, F blok 82.300 Türk lirası. Kuzey Spor Toto tribünü 27.700 Türk lirası. Öğrenci 14.500 Türk lirası. Divan kurulu üyeleri 49.000 Türk lirası.
1: Başkanımız Aziz Yıldırım Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ'ını ağırladı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Başkanımız Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Kulüp binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Vekilimiz Barış Göktürk, Yönetim Kurulu üyelerimiz Nihat Özbağ, Fatih Öztürk, Savaş Adalet ve Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin yer aldı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, ziyaretin sonunda Başkanımız Aziz Yıldırım'a Atatürk portresi hediye etti. Bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Hoşçakalın.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
2: Bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo

Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.